0: Sen geldi. Hadi şekeri, beni dinlen sese, beni şekeri. O ya benim hep isem pele. Tell me why you hadi şekeri. Şeyi de demani rebete. O dinlen sese, beni isem pele. Oh lo lo lo lo lo. Ah. Oh lo lo lo lo. Ah.
1: Bado. Ajovi. Oh, sure.